Herkese merhaba. 97.5 Radyo Lora'da Feminist Aykırı yayına hepiniz hoş geldiniz. Yine ayın ilk cumartesisi sizlerleyiz. Şimdi bir şarkıyla giriş yapalım. Ondan sonra kimler yanımda, neler hakkında konuşacağız, onlarla ilgili sizlere ufak bir bilgi verelim. İyi dinlemeler.

0: Evet, onu düşünmedik.
1: Evet, yeniden yayındayız. Yanımda Duygu ve Çağdaş var bugün. Ben modere ediyorum. Bizleri gayet iyi tanıyorsunuz. Bir merhaba demek ister misiniz arkadaşlar?
2: Yok, bugün demeyeceğim.
1: Bugün demeyeceğim.
2: Merhabalar arkadaşlar, Feminist Aykırı yayında yine beraberiz. Böyle ara ara hatırlatma yapalım. Şu an hala bizi dinleyen dinleyicilerimiz varsa her ayın ilk cumartesi yayın yapıyoruz. Bayağı bir azalttık yayınlarımızı, biliyorsunuz, uzun bir zamandır. Yaklaşık bir yıl oldu herhalde, değil mi? Her ayın ilk cumartesi, evet. 7 saat 7'de başlıyor yayınımız ve 1 saat sürüyor. Duyanlar, duymayan arkadaşlarına lütfen iletsin. Kulaktan kulağa yayın bu haberi. Gelecek günlerde biraz daha aktif kullanmaya çalışacağız radyoyu. Bazı videolar falan da yapacağız. Hatta böyle dertleşme günlükleri gibi bir program da mı yapsak diye hemen düşünmedik aldım. Değil, evet. Böyle bir şey de yapabiliriz sizden gelenlerle.
1: Böyle burada bir şey düşündük Çağdaş'cığım, sen ne diyorsun?
2: Evet.
3: Ben öncelikle merhaba diyeyim. Ya şimdi bizim zaten biliyorsunuz yani yaşımıza hiç uymayan bir sosyal medya kanalını kullanıyoruz. Aykırı Yayın'ın Facebook sayfası var. Önce Instagram'a geçmemiz lazım. Instagram'a geçtikten sonra da dediğiniz gibi biraz reklam yapabiliriz. Yani ne zaman başlıyoruz, ne konuşacağız vesaire diye. Aslında kış geliyor, bu güzel bir kış projesi olabilir.
2: Evet.
3: Gelemedi bir türlü de, gelecek inşallah.
2: Evet, aslında biraz daha kafa yorabiliriz. Bir de şöyle bir şey var, biz buraya geldiğimizde bazen gerçekten ülke gündeminden, ya İsviçre gündeminden ya da Türkiye gündeminden bahsediyoruz. Daha çok tabii ki kadınların ön planda olduğu haberlerle ilerliyor. Ara ara da bizim aslında sık sık yaptığımız bir mülteci kadın olarak biz burada neler yaşıyoruz konularına da çok girdiğimiz oldu. Ama aslında insanların özellikle de kadın arkadaşlarımızın, diğer kadın arkadaşlarımızın belki burada yaşadığı başkaca hikayeleri var. Ve bizimle paylaşırlarsa belki biz de buradan hep birlikte böyle bir dertleşme havasında ya da neler yapılabilir, neler oluyor gibi
1: ya biz
2: bir şeyler yapabiliriz.
1: Ben katılıyorum. Benim aklıma geldi de şimdi daha demin orada. Yani daha doğrusu aklıma şu geldi. Bu benim aklıma geldi anlamında değil. Sürekli haberlerle ilgili konuşuyoruz. Bence konuşmaya da devam edelim zaten Türkiye'den. Haberlerle ilgili insanlar yolda giderlerken bizi dinliyorlar daha çok. Ama hani ne bileyim, çok böyle hayata dokunan bir şey olsun dedim ya. Hatırlıyor musun? Yani dertleşmek biraz hayata dokunan bir şey. Yani bir ayda bir yapıyoruz zaten, ayda bir boyunca işte bir mesaj kutumuz olsa Instagram'da, insanlar dertlerini yazsalar, biz de burada tabii isim vermeden o dertler üzerine birazcık dertleşsek, konuları ne, gündemleri ne insanların burada, yani sadece yaşamın zorlukları ile ilgili değil, başka gündemlerde konuşabiliriz, o da bir gündemimiz olur bizim. Yani bu işte Türkiye ile ilgili veya dünyada kadınların mücadelesiyle ilgili veya içinde bulundukları durumla ilgili konuştuğumuzun yanı sıra bir gündem olur bize. Güzel olmaz mı ya? Bir proje işte. Instagram hesabı açtık, ne yapacağız? O Instagram hesabının takip edilmesi lazım sonuçta.
3: Evet, önce
1: yani.
3: Evet, önce yaymamız lazım. Sonra atıyorum istek parça da alabiliriz mesela vesaire vesaire. Yani
1: Instagram
3: biraz daha
1: üzerinden.
3: Evet, biraz daha hani böyle
2: aktif.
3: Evet, bizi dinleyenlerle iletişimde olabileceğimiz bir şey
1: direkt
3: olabilir.
1: Direkt paylaşıp kaç kişi bizi dinliyor desek beğenilerden anlarız mesela.
2: Aynen. Hay bir de şöyle bir şey oluyor tabii. Yaz ayları cumartesi günleri insanlar
3: evde oturup radyo dinlemiyor.
2: Evde oturup tabii ki radyo dinlemiyor. Meral'in dediği gibi yaz ayları biraz aslında yolda olan arkadaşlar belki tesadüfen Türkçe bir yayın duydum deyip duruyorlar. Bana da oldu çünkü böyle bir şey yoldayken.
1: Bir arkadaşım söylemişti bana. Ya ben geçen galiba senin radyo programına denk gelmiş olabilirim. Sen radyo programı yapıyor musun?
2: Aynen. Yaz ayları öyle ama kış ayları aslında bu tema bence çok daha güzel olabilir. Evet. Çünkü kışın
1: bizi de canlandırır.
2: Aynen, bizi de canlandırır. Bir de kış ayları genelde insanlar hani cumartesi de olsa çok fazla dışarı çıkmayı
3: ya da daha geç çıkıyorlar.
2: Ya da geç çıkıyorlar aynen. Ya da böyle çıkmayı çok tercih etmiyorlar yağmurlu, karlı havalarda. Belki gerçekten bu tarz sohbetler iyi olabilir bizim yayınımız için, sizler için de böyle karşılıklı bir şeye dönüşür. Aktif bir radyo yayını yaparız.
1: Ya ben kendi açımdan da mesela radyo yayını yapıyoruz ama hep böyle bir aklımdan geçiyor, bizi kim dinliyor ki şu anda? Acaba bizi dinleyen insanlar var mı falan? Bizim açımızdan da iyi bir şey. Yani kendi dinlemek, yani ne kadar dinlendiğimizi.
3: Bir geri dönüt alırız.
1: Aynen. Hani geri dönüt aldıkça da zaten bir şey gelişir ya. Bizi çok geri dönüt alamadığımız için, hı-hı, nereden nasıl ne kadar dinlendiğimizi bilemediğimiz için. İşte dinleyici kitlemizin nasıl bir kitle olduğunu bilmediğimiz için aynı zamanda
3: varsa
1: bir şey
3: tabii
1: üretirken varsa aynen bak işte o şey varsa bir şey üretirken daha yaratıcı olamıyoruz yani üretime devam edebileceğin kanallar sıkışıyor gibi hissediyorum. Hı-hı. Ben bazen anlamsız oluyormuş, evet, gibi boşluğa düşüyormuş, evet, gibi. Bu Instagram sayfasıyla ve bu dertleşme olayıyla bunu çözebiliriz gibi geliyor.
2: Biz az geri dönüş alıyoruz ya, dinleyicilerimizin düşünsenize %90'ı İsviçreliymiş. Ne o yüzden alaka, geri dönüş almıyormuş.
3: Hiç kimse bir şey anlamıyor diye mi?
1: Hiç kimse bir şey anlamıyor.
2: Aynen öyle. Ay ne kadar güzel bir konu konuştunuz diyenimiz yok.
1: Evet.
2: Çünkü
1: sadece yani, müzikleri mi dinliyorlar diyorsun?
2: Aynen. Bence. Bence
1: evet.
2: Evet. Evet evet.
3: Ha ben de öyle yapıyorum. Mesela İspanyolca şeye denk geldiğim zaman programa.
2: Evet anlamıyorsun.
3: Tam anlamıyorum ama şarkıları bekliyorum yani.
2: Aynen. Hı-hı. Evet.
1: Ya, cool.
2: Şey
1: radyoları. Arada İsviçre Almancasıyla seslenelim İsviçreli kardeşlerimiz.
2: Gruet Mitinand.
1: Es mir sind drei Frau hier.
2: Evet.
3: Siz konuşun ben çevireyim Türkçe istiyorsanız.
2: Aynen öyle.
3: Tamam bunu o zaman başlatalım bu projeye, evet, girişelim yani.
2: Bence yapalım çünkü şöyle bir şey yani biz bu programı kaç yıldır yapıyoruz arkadaşlar?
3: Çok yıldır.
1: 10 yıldır.
3: Ne 10 kız?
2: Yok,
3: hayır o kadar değildir.
1: 10 değil ama nereden baksan 8 yılı var. Ben geldiğimden beri yapıyoruz neredeyse.
3: Ulaştan 8 sene önce mi aldık, o kadar oldu mu ya?
2: Vallahi
1: nasıl, eğer olmak zorunda. Biz ne zaman başladık ki ben... Hatırlıyorum yani bayağı.
2: Yani ben de şu an 8 yıl biraz hiç fazla geldi, evet, ama olabilir.
1: Olabilir.
2: Olabilir, bence de olabilir.
1: Olabilir.
2: Yani çünkü öyle bir fotoğraf hatırlıyorum. Ulaş'ın bize devrettiği günün bir fotoğrafı. Ben oralarda hala 52 kiloyum. Bundan 8 yıl öncesi olabilir, doğrudur. Ama şey yani yayını aslında bu zamana kadar biraz buradan açıkça söylemiş bulunalım. Biz kendimiz için yapıyorduk biraz, evet, aslında. Hem gündem değerlendirmesi yaptık, bazı günler aldık masalımızı okuduk, bizim bir paylaşımımız vardı. Şimdi olayı biraz büyütelim, başka bir yere gelsin yani.
3: Çünkü, tamam, okey.
2: Evet.
1: Zaten ayda bir yapıyoruz.
3: Tamam, okey.
2: Evet.
1: Yani o yüzden bizi çok zorlayacak bir şey yok. Tabii ki hepimiz aynı
2: hatta
1: zamanda çalışıyoruz.
2: Hatta eğlenceli de bir
1: arkadaşlar,
2: şey olacak.
1: İşimiz var, gücümüz var İsviçre koşullarında.
2: Hı hı. Hatta eğlenceli de bir şeye dönüştürürüz
1: olur
2: biz
1: bence
2: onu. Bize bir eğlence olur. Hem insanlara da ulaşmış oluruz, dediğin gibi geri dönüş olur.
1: Son kaç yayındır zaten hep bir aradayız. Ayarlıyoruz, bir şekilde, hı-hı, geliyoruz. Hı-hı. Yani o yüzden.
2: Ya.
1: Mümkün. Devam.
2: Evet. Devam ki 97.5 Feminist Aykırı yayına.
3: O zaman bir parça girelim.
2: Aynen. Yeni
1: kendime
2: gelenler için.
1: Yeni bir ben lazım, girelim. Çok güzel. Tam şu an beni şey yaptı.
2: Anlatan şarkı.

0: Evet, uzun bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Bu arada Radyo Lora'nın web sayfasında çaldığımız parçaları görebiliyorsunuz arkadaşlar.
0: Öyle mi ya?
1: Yes.
2: Artık
0: Bak ben bunu.
2: ismi ve söyleyeni yazıyor, öyle mi?
1: Evet,
0: Aa,
1: parçanın
0: şu
1: adı
0: anda mı
1: yazıyor.
0: yazıyor
1: Evet,
0: canlı
1: şu
0: bir
1: anda
0: şekilde?
1: yazıyor. Ama galiba bilmem kaç saat, 24 saat öncesi falan böyle gidip bakabiliyorsun neler
0: Aa, çok
1: çalınmış.
0: güzel.
1: Evet.
0: Cool.
1: O bilgiyi de buradan vermiş olalım.
2: Evet. Ben biraz
0: Evet.
2: böyle
0: Ne yaptın?
2: ya bu gündemden bir şeyleri okuyayım geçeyim biraz ya. Konuşalım ha.
0: İyi, tamam hadi.
2: Yani zaten bu kadın cinayetleri meselesi bitmek bilmeyen bir konu.
0: Ya ama çok korkunç artık ya. Gerçi sindirim
1: Evet. Dokuyu
0: beni.
1: mu söyleyeceksin? Gülsten dokuyu mu söyleyeceksin?
2: Yok yok
0: Yok.
2: yok yok. O he
1: Rojini
2: onlar
1: mi
2: da
1: söyleyeceksin?
2: ayrı.
0: Hepsi
2: Yok. Şu
0: ayrı.
2: an ben böyle genel geçer birkaç bir şeyler
1: Hayır,
2: söyleyeceğim.
1: en son bir şey diyeceğim. Bu Rojin'deydi galiba. Jandarma bilmem nesini falan da tutuklamışlar. Jandarma da işin içinde yani. Onu okudum ben.
0: Jandarma,
2: Rektör
0: adli
2: de mi vardı?
0: tıp, doktor, rektör, herkes.
1: Evet. İşte o gerçekten
2: Evet,
1: çok
2: korkunç.
1: korkunç yani.
0: Ben de
1: Korkunç.
0: geçen yeniden hani bunlar açılıyor ya bu davalar. Artık yani bu davalar nasıl açılıyor, nasıl gidiyor oralar da ayrı bir konu da.
2: Doğru.
0: Nadira bir şey o Kavanova mı ne tam bilmiyorum şimdi. Özbek bir kız bu AK Parti milletvekilinin
2: Aynen.
0: evinde ölü
1: Evet,
0: bulunmuştu ya
1: hatırlıyorum.
0: kafasına silahla.
2: Aynen.
0: Onu gördüm böyle. Ya tekrardan o kadar sinirlerim bozuldu ki biz bu kadın hesabını soramadık. Bu davayı da açsınlar tekrar. Çünkü soramadık gerçekten yani.
2: Tabii canım
0: Kadını o
1: ilgilenmiyor
0: evin
1: mu şey?
0: içinde öldürdüler.
1: Kolektifler ilgilenmiyor mu o
0: Hiçbir
1: davayla?
0: şeyle ilgilenmediler yani. Hiçbir şeyle. Yani kadın elinde swap izi çıkmamış. Hani kendini vurmuş diyorlar. Yani her şey deliller çok ortadayken bile kimse ilgilenmedi. Tekrar açsalar ne güzel olur falan diye
1: Kadın
0: düşündüm.
1: cinayetleri durduralım platform falan ilgilenmiyor mu böyle davalarla bacım?
0: Ya aslında ilgileniyorlar ama hangi biriyle
1: Tamam,
0: ilgilensinler?
1: o da
0: Kadın
1: doğru.
0: 400 tane kadın öldürülüyor yılda. Hangi biriyle
2: Aynen.
0: ilgilensinler yani? Anladın
1: Hayır, böyle
0: mı?
1: sahipsizlere şey yapıyorlar ya veya çok politik olanlara
0: Ya evet
1: vesaire.
0: mesela bir tane öyle siyah bir kadın öldürülmüştü. İsmini unuttum şimdi artık isimlerini de hatırlamıyorum.
2: Türkiye'de
0: Daha doğrusu
2: siyah.
0: Türkiye'de evet.
2: Aa, okey.
0: Öğrenci öyle öldürülmüştü
2: Aa,
0: tecavüz edilip.
2: doğru.
0: Hatırlıyor musunuz? Mesela
2: Doğru,
0: onunla da
2: hatırladım.
0: bayağı bir ilgilenmişlerdi. Ama bu eski. Ben Türkiye'deydim bu olay olduğunda.
2: Tabii
0: Hatırlıyorum.
2: canım.
0: Ben
2: Tabii canım.
1: Öyle
2: Onu
1: mi? O kadar
2: Türkiye'deydim.
1: oldu mu bu?
2: Bayağı
0: Kesin
1: eski.
0: Türkiye'deydim bence bu olay olduğunda.
2: Aa,
0: Tabii.
2: okey. Ben de bence olabilirim
0: Yani o
2: hatta.
0: yüzden öyle düşünüyorum yani öyle anımsıyorum en azından bana şeyim oyun oynamıyorsa. Yani gerçekten ya bizim var ya işi gücü bırakıp bu kadın cinayetlerinin üstüne gitmemiz gerekiyor. Bu insanların cezalandırılması gerekiyor yoksa bir korku salınmayacak erkeklere ya. Ya bence durdurabilecek en önemli şeylerden biri
2: Hayır,
0: bu.
2: ben
0: Şu an
1: başka
0: durdurulmaz
1: düşünüyorum o
0: da.
1: konuda. Şimdi buradan bu açıklamayı yapmak
2: Yapma,
1: istemiyorum.
2: yapma.
0: Yapma. O apayrı bir şey. Bence kesinlikle de
2: Hayır, ama bunun
0: haklısın.
2: önüne geçemiyorlar. Geçemedikleri için de her gün artık ölüm olmasa bile bak her gün haberleri girdiğinizde görüyorsunuz. Mahallede camdan teyzenin biri çekiyor mesela telefonuyla. İşte karısını yerde sürüklüyor.
0: Öyle öldürdü işte bir
2: Çoluğunu
0: tane
2: çocuğunu
0: çocuk
2: dövüyor.
0: kucağındayken
2: Tabii.
0: öldürüyor. Çocuğunu
1: Tabii.
0: alıp gidiyor daha
2: Evet.
0: yeni olay.
2: Evet.
0: Gördüm videosunu
2: Aynen.
0: şok.
2: İşte bu şimdi diyor ki haberlerde de Ağustos başında yayınlanan kadın cinayetlerini durduracağız platformunun Temmuz raporunda 25 kadın cinayeti ve 31 şüpheli kadın ölümü kaydedildi.
0: Al, hepsi cinayet
2: Sadece
0: onların.
2: Temmuz bak sadece
1: Bir
2: Temmuz.
1: ayda
2: Aynen.
1: 50
0: Küsür.
1: doğru Meksika'ya doğru
2: Evet.
1: yola gidiyor yani günde bir neredeyse.
2: Aynen
1: Evet.
2: korkunç. Öldürülen kadınların %44'ü evli oldukları erkekler tarafından, %52'si kendi evlerinde öldürüldü artık ailenin diğer fertleri tarafından. %56'sında da
0: Çoğu
2: ateşli
0: tanıdık.
2: silah kullanıldı.
0: Çoğu
2: Evet.
0: tanıdık insan yani.
2: Evet.
0: %90'ı tanıdıkla
1: O
0: tanıdık
1: dünyanın
0: zaten
1: her
0: şimdi onu
1: tarafında
0: görüyor.
1: öyle. Evet.
0: Yani 50 küsür insan. Ben şüpheli kadın ölümü diye bir şey bilmiyorum kanka. Şüpheli kadın ölümü diye bir şey yoktur. Cinayettir o büyük ihtimalle. 54, 31'e 26 mı dedin?
2: 30
0: 57 mi?
2: 25 kadının cinayeti var. Ve 31 şüpheli kadın ölümü. Yani totalde
0: 56.
2: 56.
1: Tam güne iki tane
0: İki
1: günde iki
0: tane düşün.
1: tanesi evet.
2: Aynen.
1: Evet. Aynen.
0: İnanılmaz ya.
1: İnanılmaz bir şey evet.
2: Yani ve şöyle bir şey de var gerçekten ya bu Müge Anlıları falan arada böyle küçük kesitler düşüyor ya Instagram'da. Abi korkunç vakalar var. Yani Türkiye'de şu an herhalde daha önce biz bu kadar ahlak kelimesini bu kadar sorgulamamıştık yıllar önce. şu anda tuhaf bir şey var yani Türkiye'de. İnsanlar giderek ahlaksızlaşıyorlar. Ve bu benim ahlaktan kastım illa dini katarak söylemiyorum. Tabii ki
0: toplumsal ahlak çöküşte.
2: Aynen toplumsal ahlak.
1: Tamam hayvanları da çünkü işkence yapıyorlar mesela orada tabii da başlıyor.
2: Canım, tabii canım şeyler çıkıyor ya kediye köpeğe neler yapılıyor yani şu anda.
0: Acaba diyorum önceden de bu kadar çoktu da biz işte bir şekilde sosyal medyasız olduğumuz için duymuyor muyduk yoksa? Bak bunun bence kesin bir araştırması yok bu arada. Yani herkes bir şey söylüyor da bununla ilgili. Ben gerçekten merak ediyorum. Yoksa gerçekten önceden çok daha hani bu tarz şeylerde dikkatli, daha hani naif, daha şey bir toplum muyduk? Çünkü krizler de toplumları illa iyi bir yere götürmek zorunda değil. Hı-hı. Ciddi muhafazakarlaştırabilir, gericileştirebilir, sapkınlaştırabilir, öfke kontrolü yani.
1: Yasalar,
0: hiç şaşırmam
1: yasalar
0: yani.
1: Ve yaptırımlar sen o biliyorsun aynen bu İstanbul Sözleşmesi olayı adı üstünde İstanbul Sözleşmesi İstanbul'da imzalanan sözleşmeden
2: yani bu arada yıl dönümü
1: Erdoğan
2: 1 Ağustos'muş
1: ondan sonra zaten aldı başını yani yaptırım olmadığı zaman bence onun etkisi büyük yani diye düşünüyorum
0: o var bence onun dışında yaşanılan krizler var hani ekonomik krizi kastetmiyorum
1: tabii ki.
0: Sadece devlet krizi
1: tabii
0: falan
1: ki.
0: O var bence artmış durumda yani gerçekten ciddi bir toplumsal çöküş, çürüme ülkemizde ne yazık ki bu bir tehlike, risk giderek artıyor. Ya bilmiyorum yani hani umutsuz bir şekilde konuşmak üzerinden söylemiyorum ama gerçeği olduğu gibi de tahlil etmek lazım ya yani şimdi umut kimseyi umutsuzluğa düşürmeyelim falan diye ya da umutsuzca konuşmayalım diye taşlanmayalım diye gerçeği söylemeyelim mi yani aslında?
2: Tabii canım.
1: Bu bundan birkaç ay önce Almanya'da yine bir kadın cinayeti olmuştu. Orada bu
2: Türk bir kadın mı
1: öldürüldü? Yok. Kriminal polis şefi çıktı açıklama yaptı. Onu gördünüz değil mi?
0: Yok. Ne?
1: Görmedin mi?
0: Yok.
1: İstatistiklere bakılırsa diyor. Şimdi kadın soruyor diyor ki kadınlar kendilerini nasıl koruyabilirler diyor. Adam diyor ki istatistiklere bakılırsa diyor erkeklerle diyor ilişkiye girmeyeceksiniz diyor.
0: Tamam okey.
2: Çözüm bu mu?
0: Yani. Güzel
2: aynen.
0: Bir çözüm.
2: Bu.
0: Teşekkür
1: ederim. Evet. Evet abi adam bunu böyle söyledi. Erkeklerle ilişkiye girmeyeceksiniz diyor. Çünkü ölebilme ihtimaliniz çok yüksek diyor yani
2: evet.
1: Anladın mı?
2: Evet.
1: Adam yani profesyonel bir şekilde adamın istatistikten okuduğu bu.
2: Evet.
1: Ve bunu çok ciddi
0: yani
1: bir şekilde,
0: şekilde
1: söylüyor.
0: Hiçbir şekilde durduramıyorlar kendilerini yani. Erkeklerden uzak durarak olacaksa başka bir şeyden
1: onu
0: yapmamız
1: diyor.
0: Gerekir.
1: İstatistik
0: hemen. Kendimizi
1: bunu söylüyor
0: korumamız
1: diyor.
0: İçin.
1: Evet.
0: İşte madem öyle madem erkeklerle birlikte yaşayamıyoruz istatistik bunu söylüyor.
1: Evet.
0: O zaman biz de gerekeni yaparız.
1: Yani risk diyor. Her birlikte yaşadığın ilişkiye girdin birlikte yaşadığın erkek diyor. İlişkide bulunduğun erkek diyor. Bu bir risk diyor yani. Ölüm riski taşıyorsun diyor yani adam. Ben istatistik diyor. İstatistik okuyorum profesyonel olarak diyor.
2: Korkunç.
1: Vallahi viral oldu o video.
2: Ben de denk gelmedim ona.
1: Almanca.
2: Bu bu arada bu 16 Ağustos'ta da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş aile ve nüfus 10 yılı vizyonundan söz ederek nüfus politikalarının ve aileyi güçlendirecek destek mekanizmalarının geliştirdiğini açıklamış.
0: Hangi aileyi?
2: Bak dinle.
0: Her gün kadınların öldürüldüğü ve şiddete uğradığı
1: evet.
0: Aileyi güçlendirmek.
2: Aynen.
0: Evet.
2: Bakan özellikle hanelerin %57'sinde çocuk bulunmamasını nüfus politikaları açısından önemli bir mesele olarak sundu. Ya evet, arkadaş hiç. Yakamızdan bir deşin. Ya.
0: Olur mu? Ucuz iş gücüne ihtiyaçları var.
1: %57 mi?
2: Evet %57 bayağı bir düşüş var. İyi de Çağdaş şu koşullarda.
1: Düşüş mü var?
0: Çocuk yapımında evet. Evliler, evli çiftler
1: çocuk yapmıyor.
2: Yapmıyor
1: tamam,
2: artık.
1: Orada düş var abi.
2: Evet.
1: Tamam. Yani çocuklu, çocuksuz
0: aileler.
2: Aynen. Artıyor. Çocuksuz ailelerin.
1: Senin dediğin bu arada lafını bölüyorum. Senin ucuz iş gücünü daha bugün böyle bir tartışma konusu oldu. Ben dedim yani kapitalizmi dedim ucuz iş gücü niye dedim yapalım dedim. Ondan sonra mesedeki bir erkek arkadaş da diyor ki böyle bir teori mi var dedim evet. Diyor ilk defa duyuyorum. Dedim ki tamam da ben dedim şu an dedim şey yapmayacağım yani hani bunu burada tartışmayacağım herhalde dedim. Böyle bir teori var mı yok mu ama yıllardır var evet.
2: Var
1: yani.
2: Evet.
1: Neyse aynen. Sen ne diyordun?
2: İşte şimdi bakan arkadaş ekonomik kriz var. İnsanların yani kendine bakımı zor. Bir de çocuk mu yapacaklar? Onu orayı sorgulamıyor kimse. Yine kadınlar üzerinden çocuk baskısı yapılıyor. O da olayın başka bir tarafı. Bir de bizim bu ebeveynler, eski kuşak, çocuk yap yavrum, çocuk
1: tabii
2: yap.
1: Tabii canım, torun sevecek.
2: Arkadaş, yani bir dünyanın haline bir bakın, bir oturun, bir düşünün. Ondan sonra insanların biraz da yakasından
0: bir
2: düşün
0: kendi
2: değil mi?
0: Kendi aile politikalarınıza bakın aslında. Siz kaç tane kadını koruyabiliyorsunuz ki kadınlar?
2: İşte.
0: sonra da kadınlar çocuk yapsınlar. Çocuğu mu korusun, kendini mi korusun erkekten? Kimi korusun? İşte rezil.
2: Aynen öyle.
0: Durumları ortada. Yani onlar tabii ki hakikaten patriarkal aileyi güçlendirmek istedikleri için, çocuk da onun temeli olduğu için.
1: Aynen.
0: Onu savunuyorlar. Yani onların derdi o yani. Ve tabii ki üretilen o çocuklar da ucuz iş gücü olarak kullanılacaklar. Ne kadar işsizlik, o kadar ucuz iş gücü.
2: Hı hı. Hayır, ve mutsuz ailelerden, yani geçen şöyle bir videoya denk geldim. İşte adamla kadın arabada kavga ediyorlar. Adam arabanın kapısını açmış. İçeride iki tane oğlu var. Biri 8 yaşlarda, öbürü 10 yaşında falan. Kadına ağza alınmayacak şeyler söylüyor.
1: Küfür mü?
0: Biri mi çekmiş?
2: Evet, videoyu? Küfür ediyor. Evet, ha. Dışarıdan biri de videoyu çekiyor. Ve o çocukların, bak ya, ben öyle küfürler duymadım hayatımda. Ve sonra bekliyoruz ki mesela o iki tane küçük erkek çocuğu,
1: hı-hı,
2: ileride düzgün insanlar olsun. Olabilir mi abi?
0: Ay, tabii ki. O bir kadınla öyle konuşulabileceğini...
2: Arabayı...
0: artık yani bir kadın, kadınlarla öyle konuşulabilir olarak görüyor o çocuk.
2: Aynen. Bu bir de şunu yapıyor adam. Senin annen bir oğlum değil mi? Değil mi diye çocuğu da tasdiklettirmeye çalışıyor. Ya korkunç
1: adam,
2: ya.
1: Psikoloji komple kaput yani. Sen anneni yani, aynen.
2: Evet.
0: Şey korkunç. Miydi bu, sonra arabada da çocuk videoyla oynuyor. Çocuğun bir kayıtsızlığı var orada.
2: Aynen.
0: Video izliyor, aynen, çocuk. Telefonla oynuyor.
1: Defalarca, aynen. Defalarca yaşanmış olduğu,
2: evet,
1: için.
2: Evet. Aynen. Evet. Yani işte çok gelecek iyi. Neslin bir kısmı bu Kur'an kurslarındaki arkadaşlar.
0: Bir kısmı
2: maalesef
0: da bunlar.
2: Bir kısmı da bunlar, evet. Yani o yüzden bir yandan hani umudumuzu kaybetmeyelim.
1: Bilmiyorum,
2: naralar
1: sanki
2: atıyoruz
1: Kur'an
2: ama.
1: Kur'an kursu daha mı iyi acaba? Bilemedim.
0: Ben de bilemedim.
2: İşte nasıl bir Kur'an kursu olur?
1: Eve gelip sonra manifest dansı.
2: Ha, aynen. O video da viral oldu. Evet ya, çok güldüm.
0: Neydi
2: ona.
0: Neydi o kızın ismi ya?
2: Meryem miydi?
0: Yok, Meryem de bir
2: Meryem
0: şey.
2: Su, Meryem Su mu?
0: Bir şey su.
2: Beyza Nur. Beyza Nur.
0: Beyza Nur. Kızım, aptal mısın kızım?
2: Kur'an'dan yeni geldin.
0: Beyza Nur'un ama zerre umrunda değil yani. Hala oynuyor.
1: Ama mesela bak, onu da biraz konuşabiliriz. Yani gerçekten bu manifestin hani...
0: Aa bak, evet.
2: Yani... Onu aynen listeye almamız lazım bu arada, manifestten birkaç parça.
1: Kesinlikle. Ama yani gerçekten hani bu kadar böyle düşmanlık, bu kadar böyle ya... Hani her şeyi geç, tamam mı? Bu çocuklar artık dans ediyor ya.
2: Evet.
1: Yani hareket ediyor, spor,
2: evet,
1: yapıyor.
2: Evet.
1: Abi bu ne kadar güzel bir şey. Sen niye bunu desteklemiyorsun, evet, yani? Yok, evet, işte götü başı açıkmış şeylerin. Yok işte ondan sonra gittiler menajer muhabbeti de çıktı bilmem ne falan filan. Yani bu kızlar zaten çok açık giyiniyorlar diye biliyorsunuz, ceza da aldılar bilmem ne falan filan.
0: İçeride şu anda biliyorsun.
1: Biliyorum biliyorum, ama yani hani orada bile acayip bir muhalefet ve acayip bir şey var. Nefret şeyi var yani, niye bunu savunuyorsunuz bilmem falan. Ya çocuklar telefonu bırakmış, değil mi, şeyi bırakmış, dans ediyor,
2: dans
1: ya.
2: Ediyor
1: ya, ne kadar,
2: aynen,
1: güzel bir şey ya.
2: Başka ülkede olsa desteklerler.
1: Ve kız erkek çocuk gibi dans ediyor yani, anladın mı, sadece kızlar da değil,
2: evet,
1: yani.
2: Evet evet evet evet. Oradaki tema biraz şuraya da geliyor. Ben hakkında nasıl bir şey açılmış ona baktım da, yani neden alındı bu menajer, çocuğun adı neydi?
1: Ben bir hiç fikrim yok.
2: Tolga mıydı?
0: Ya ama onunki şöyle bir şey. Şimdi herkes sadece hani manifest kültürüne bir ders vermek amacıyla aldığını falan söylüyor da, tam da emin değilim. Çünkü çok fazla para kazanmış. Bu yurt dışında bir şeyler falan.
2: Oralar başka bir şey olabilir de.
0: Vergi kaçırıyor olabilir falan filan. Ben şimdi durup dururken Tolga
2: İddianamede...
0: savunmam yani.
2: Hayır,
0: beni
2: hayır.
0: İlgilendirmiyor.
2: Hayır hayır, onu savunma mevzusu değil. Şuradan diyeceğim. Savcılığın iddianamesinde yazan sebeplerden biri de şu.
0: Ne?
2: Manifestin ve bu menajerin LGBTİ
0: özendiriyor.
2: Abi bizim, evet, bu gündem nereden geldi? Bu belli
1: Mavel'den,
2: ki dünyada
1: Mavel'den bak önce şeyden başlıyordu, bak lafını böyle, önce bütün bu trans fenomenleri, bu Mika Round'dur, tamam mı, vesaire, daha başkaları da var, bunları önce bir aldı uyuşturucudan dolayı zaten, diğerlerini de aldığı zaman bunları da bir aldı, bu bütün fenomenleri, bilmem neleri, ondan sonra Mabel'e taktı,
2: evet,
1: şarkılarına taktı vesaire, yani bu gerçekten bu LGBTQI düşmanlığı adam oradan da onu da geçirmişti yani, zaten o hat
0: kanka
1: safhada.
0: O ayrı,
2: evet, ben şu mantığı
0: geliyor.
2: Anlamıyorum. Bizim toplumumuzda, bakın, bunu başka bir ülkede yapsalar belki okey. Ama Türkiye'de gerçekten çok seksist türküler var.
0: Evet.
2: Bizde Zeki Müren var.
0: Bilebiliyorum.
2: Bizde Bülent Ersoy var.
1: Söylüyor. Bilmiyorum. Bilmiyorum.
2: Var. Bizde,
1: evet, bizde
2: vardı bu insanlar.
1: Var. Uysuz Virgin var,
2: evet,
1: ya.
2: Evet, evet abi.
1: Drag Queen abi.
2: Kız, bizde köçekler var. Erkekler. Kanka.
1: Var bir tane, tane evet var. Ama o televizyona çıkmıyor. Huysuz Rejin televizyonda çıkıyor, evet, düşünüyor musun?
2: Evet. Bak şimdi. Bütün Türkiye izliyorduk biz onu.
0: Kız, bunun direkt, şeyinimiz evet vardı bizim, dalga mı geçiyorsun sen ya? Aynen. Şimdi manifest çok, bence manifest ile LGBT bağlamaları çok tamamen saçmalık.
2: İşte sordum ben onu.
0: Manifesti istemiyorlar. Çünkü manifest çok fazla genç kızları, çocukları etkiledi. Böyle bir gelecek istemiyorlar çocuklar için. Hı-hı. Genç kadınlar böyle bir şey hayal etmemeli.
1: Şarkıları da gayet
0: birincisi
1: feminist.
0: Birincisi o. Evet. Yani en önemli
1: götü
0: şey
1: başı
0: o
1: da açmamalı.
0: Aynen öyle. Hı-hı. Öyle bir gelecek yok. Kadınlar her şeyi başarabilir. Çıkıp orada bilmem ne kuruyor. Acayip özendi çocuklar. Bu kültürü yaymak istemiyorlar. Kendi kültürlerini oluşturmak evet istiyorlar. O yani o kapalı kızın videosu falan biz gülüyoruz da işte onlar aslında onlar evet için çok önemli şeyler. Evet. Bir diğeri bence LGBT olayı, bu Mabel'e falan takmış olmaların sebebi de işte bu patriarkal aileyi güçlendirmek istiyorlar diyoruz ya. Millet çocuk yapmıyor bacım. Sen sürekli Mabel böyle bir yere gelmişse gay olmak benim için de bir özgürlük diye düşünürsün yani. Yani anladın mı? Bunu daha sesli söyleyebilirsin, ya da lezbiyen olmak ya da LGBT. Bunu istemiyorlar asla. Zaten bununla çok uğraşıyorlar. Yani dolayısıyla ben çok şaşırmıyorum. Yani Zeki Müren zamanında, Bülent Ersoy zamanında böyle bir şey yoktu.
2: Hayır, bizim bence
1: böyle bir bizim kültürümüz, böyle bir kültürümüz yok var diyor ama yani evet, anladın mı?
0: Bizim iğrenç kadınların bedeni üzerinden yapılan iğrenç şarkı kültürümüz var bacım. O ayrı. Bülent Ersoylar, Zeki Mürenler çok ayrı bir yerde bence. Yani şimdi niye onların ayrı zamanında? Çünkü onların zamanında LGBT hareketi bu kadar güçlü değildi bacım. Ve yaygınlaşan bir şey
2: tamam,
0: değildi.
2: Tamam ama ben şunu anlatmaya çalışıyorum. Bizim toplumumuzda...
1: Bizim bildiğimiz bir şey ama abi bu.
0: Bizim
1: şimdi mesela...
0: toplumun bildiği bir şey de AKP hükümeti döneminde biz bu insanların bulunduğu şeyleri görmedik ki yani. Hani belki onlara da yaparlardı Zeki Müren olsa. Bülent Ersoy şimdi o kadar gözde görünür olsa.
1: Onu
0: belki
1: demiyor Duygu.
0: Da
1: Duygun dedi ki bir atıyorum mesela İran televizyonunda da eskiden böyle bir şey vardır. Hadi orada başka bir şey oldu ama bir başka bir Müslüman televizyonda, Müslüman ülke diyeyim sana, her ne kadar
0: böyle bir şey göremezsin
1: her, aynen her, böyle bir kültür yoktu.
2: Hayır, bizde o öylesi insanlara nefret yoktu.
1: Tabii
2: bizde öyle bir nefret yoktu.
1: Bizde
2: Güler Duman var abi. Evet. Güler Duman diye bak, Alevi toplumunda da Güler Duman evet önemli bir yerde. Lezbiyen bir kadın. Bir kez olsun sen anandan babandan Güler Duman, aman bu da lezbiyen dedi.
0: Kanka ben toplumda olduğunu düşünmüyorum. Tamam şimdi toplumun
1: lezbiyen
0: ayrıca
1: işte ikledi geylik şey daha doğrusu
0: devlette var.
1: Farklı biliyorsun. Yani erkeklerin
2: tabii ki, tabii ki. Ama şunu demeye çalışıyorum. Ben mesela evde bunun konuşulduğunu bile duymadım. Hı-hı. Lafı ama bile geçmedi. Çünkü bizim toplumda aslında insan insan olduğu için sevilir. Bizde şey nefreti yoktur yani. Ay bu da ne bileyim kadın gibi kıvırıyor falan.
1: O kültürü yok ettiler işte bence.
2: Bence bu kadar kız keskin değildi. Biz şunu söyleyeyim açıkça. Kürt arkadaşlar belki kızacaklar. Kürdistan tarafında evet bu kabul edilmezdi. Birçok zaten trans ölümü de Kürt aileler tarafından yapılıyordu zamanında.
0: Nereden çıktı bu ya?
2: Bu çok bak araştırılmış
0: Kürt
2: bir şey.
0: Kürt arkadaşlar kızar diyor bir de. Lan nereden çıktı
2: bu? Hayır ama bu böyle bir şey var bacığım. Böyle bir araştırma var gerçekten.
1: Şimdi
2: döneminde...
1: ben bir araya girebilir miyim? Şimdi ben de şunu söyleyeyim. Sen haklısın, şu konuda haklısın. Şimdi Bülent Ersoy'un biz erkek halini de tanıdık, kadın evet halini de tanıdık değil mi? O dönüşümü biz ya, takip ettik abi.
0: Evet.
1: Bu insanın filmleri var.
0: Ya zaten toplum anlamında ben söylüyorum ya Duygun
1: i̇şte
0: dediği
1: ama
0: toplum
1: nereden
0: anlamında...
1: nereye geldik ki bu kültürü bu kadar atıyorum bu yani AKP bunu ne hale soktu da bu
2: evet
1: kadar şey.
2: Büyük bir nefret uyandırdı toplumda tam ondan bahsediyorum.
0: Ya çünkü kızım yaygınlaştı bence.
1: Yani
0: o
1: 20 sene de halletti
0: LGBT
1: adam bu işi bu kültürü yani. 20 sene de halletti.
0: Aa, bence hala toplumda o kadar negatif değil bu arada. Devlette negatif, aşırı negatif. Hı hı. Toplum hala Mabel Matiz'i aldığında ya salak mısınız siz, ne yapıyorsunuz yani?
1: Ama şey hayır, ama şey de çok fazla var bacım tabii ki işte.
0: Karşıtlık da var.
1: Aynen.
0: Tabii ki var. Tabii
1: aynen
0: ki var. Çünkü sen zaten
1: niye
0: sürekli bu politikayı
1: falan
0: uyguluyorsun yıllardır. Toplum bunun şeyinde, hı hı, durur mu? Tabii ki var. Ama dediğin şey doğru, bizim toplumumuzda
1: bir
0: böyle bir şey yoktu.
1: Bir jenerasyon değişikliği olduğu için 20 senede bacım senin dediğin olay fırçın.
2: Aynen öyle. Aynen öyle yani oldu.
0: Ne zaman oldu? AKP ile birlikte oldu işte. O patriarkal aileyi güçlendirmek için LGBT'nin olmaması gerekiyor. Bu çok net yani.
2: Onlar. Evet.
0: Bir de kim bu kadar öfkeli? Erdoğan mı bu kadar sevmiyor? Bir var onların arasında. Gerçekten yani
1: gizli gay diyorsun.
0: Gizli
1: gay.
0: Gizli gay var yani.
2: Olabilir, olabilir.
0: Ya yalan mı? Gizli gayler böyle oluyorlar. Bokunu çıkarttı yani.
1: Tam genelleme
0: adam
1: yapmayalım. Patlat bir manifest şarkı sonra.
2: İsim verme, isim verme. Adımı söyleme, adını söyleme.
1: Gir bakalım manifest şarkısı bacım.
0: Hemen şimdi giriyorum.
2: İyi dinlemeler.

0: yavaş yavaş Manifest'ten en ünlü şarkılarını da dinledik.
1: Aynen.
0: Değil mi? Güzel oldu bence.
2: Ay buraya gelirlerse kesin gidelim.
1: Manifest mi?
0: Gelebilirlerse evet. Artık Manifest diye bir şey kalırsa.
1: Hay bu en son İzmir konserlerini yapmışlar, sonrasında ağlamışlar. Gördünüz mü o görüntüleri?
2: Yok, niye ağlamışlar?
1: İşte Türkiye'de uzun bir süre konser vermeyeceklerini söylemiş.
2: Çünkü Londra'ya taşınıyorlar. Beni takip ediyorum.
1: Aynen.
0: Çünkü Londra'da işte şimdi yurt dışına açılmışlar zaten. Aynen. O açılım gerçekleşince Tolga Akış'ı almışlar burada. Gitsinler orada hayatlarını kursunlar, müziklerini yapsınlar.
1: Bence de. Bence de.
0: Yazık, günah.
1: Bence de.
0: Gerçekten.
1: Evet arkadaşlar, 97.5 Feminist Aykırı yayındayız.
0: Yavaş yavaş bitiyoruz.
1: Son dakikalarımıza giriyoruz. Bir sonraki yayınımızın tarihini de size söyleyelim buradan. 3 Ekim Cumartesi yayınımız var. Okul tatili aynı zamanda. Son okul günü.
0: Vallahi.
1: Evet, ikisinde.
2: 3 Ekim'de ben bu arada gelemem.
1: Gelemez misin?
2: No.
1: Neden?
2: Şimdiden söyleyeyim. Çünkü kirve çocuğumun 16. yaş günü var ve ben ona kutlama yapıyorum.
1: Aa.
2: Yer tuttum.
0: Hangisine? Lucia'nın kızına mı?
2: Evet.
0: Şöyle.
2: 16'sına giriyor.
0: Doğru, gerçi bir de o 16'sına giriyor. Diğeri daha bebiş.
1: Evet.
2: Diğeri bebiş, tamam. Öbürü de bebiş.
1: Üçünde benim de bilmiyorum. Şu an için bir şeyim yok görünüyor da. Benim de taşınma mevzum olabilir arkadaşlar.
0: İnşallah. Olsun da hepimiz oraya gidelim, buraya gelmeyelim.
1: Aynen. Evet arkadaşlar, 2 yıldır ev bekliyorum. İsviçre'nin bitmek bilmeyen derdi bence bir ev, bir daire sahibi olabilmek, bir yerde oturabilmek. Bayağı bir sıkıntılı süreçlerden geçiyorum. O yüzden büyük ihtimalle Ekim gibi bulurum diye umut ediyorum. Bakalım.
2: Hadi bakalım.
1: Hayaller hayaller.
0: Evet, vedalarınızı, son sözlerinizi söylediniz. Ben de son sözümü söyleyeyim. 97.5 Radyo Lora Feminist Aykırı yayını. Her ayın, arkadaşlarımın da söylediği gibi, ilk cumartesisi. Dinlemeye devam edin. Sizleri seviyoruz ve biz de devam edeceğiz. Daha iyi yayınlar yapmaya, daha farklı projelerle sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz.
2: Evet, Instagram'ımızı kurarsak bize Facebook'tan bakın, oradan görürsünüz Instagram'ımızı.
1: Aynen.
0: Evet, doğru. Oradan bizi takip edebilirsiniz. Şimdi müziklere bağlıyorum ve yayını bitiriyorum. Hepinize evet. İyi cumartesi akşamları ve iyi pazarlar diliyorum.